Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizik. Müstəqil Azerbaycan dövləti.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden gittire de, güzelsen değil.

Çırpı. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

İgram yaba kazvay bur. İçavan xirar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yaba kazvay. Çigunluk heftedin isleyin ve erbeyi qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsılar.

Azərbaycan dirilik filin devir din köng. Anzon nüködüşni, putqan nüköd layısan eyyul din soğudas Heydar Aliyevun Azərbaycanda siyasi hükumatdal atun çirkedin ayamdar tarixde çexi vaqiya hesabzı. İyi tarixdiz Azərbaycan din avaramilin milli juğ atun gücluxunin və gelecek devlet din aslotu çirvilin. Bine esigayç av kez qiymet kuzu. Anzon nüködüşni, putqan nüköd layısalay villik Azərbaycan eseri madaraq quluq kumay. Respublika erkasatdir. Heydar Aliyevun rehber verildi. Qilet xoy reform ayrı neticada ülke agrar Respublika lay birlik fenvay Respublika diz ilgana. Azur nüködüş ne putkan nüküd, azur nüködüş ne kutkan nüvadla isara üşer aldız iyi senayedin kârkana yar kardi kutuna hasilun gihenşarına Azerbaycan din mahsular dünya din çudur aldı ülke diz rakuriz gatunna. Nafta din senayisi gillay tükürni, siyi fabrik ve zavadar isi güni infrastruktur birlik finin ekonomik potensial para artuharna. Millet din vekil Nagif Hamzayeva lahanva. Heydar Aliyeva tehsil ve ilim birlik rakuriz ne devlet din prioritet rekleri kaysadaz kez kıymet gana. Siyi Ali ve Yuhan Peşedin Mehde var yaratmışna. Anzur aldı Azerbaycan ve Cihil Eserdin, Nufuz Avay Tehsildin Pipara, Cüreba Peşeray Tehsil Kaçuz Rakurna. İyi siyasette gelecek suverin Azerbaycan din peşekar milli kadarın potensiyel kalıp daha tuniz vacib bir her gana. Milli her din kadrar hazır ne rekeyni vacib kamar vihena. Cemşid Nakhçıvanski'din Tornik Koy her din mektep arı dalgoni aslı tuçur Azerbaycan din yarak koy kuvatar kalıp daha Hatuna Çehi rol kuana. Çehi liderdi milli juvilin masva didedin çal hünüz ildin kıymet kuzayı. Kenin yukuz prezident İlham Aliyev Kilevaz Heydar Aliyevan avaran vilin reh agal urnal deyip davamışıza. Hayd aldı soğud iyul anzur nüködüş nüfutkan nüködla hayiz Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hukumat dindik işval ve milli hıkaç hünün devletçi vilin adetar mehkem arının kökiz ildin mana avaydiye.

Klasik şair Süleyman Ağa'nın Çehitor. Hele can alamaz adam tor viri eser din edebiyat din paydah diz elpenay. Şair din eser arz odur aldı gazebadan çalar diz elpoyurnay. An viri dünya diz seylifenay. Şair de biçin dünya digiş raydılar kuluk. Adan tuar iker amok dayvala onu patal. Hi on kırar kilizi kudunay. Maaş kala da stal Süleyman'ın tornik galay bağda adan büste signa. Anzur nüködüviş ni yaxson zeridla Yusuf Bakudin kino studi de stal Süleyman'ın ömür din rekiz va yaratmışın rüstalı karnoy. Mani ik aradal koyza torganay hudoş tenni film çıguna. Anzur nüködüviş ni putkan nüködla Yusuf adan tuar zi eser din poşta din marka çaptaya kudna. Komünizm proyekti koz şair din şiir rikayni adançalar istikör naymani rikay ibarattir albom hazurna. Dağustan'da stal Süleyman'ın Toralay Sarayonova. Edebiyat din rikayı çehe.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın küresel işbirliği merkezi olarak yükselen rolü adlı yazı, Azerbaycan-Almanya ekonomik ilişkileri ve Azerbaycan'ın artan stratejik rolü başlıklı konuşma, Karabağ ve Doğu Zengezur, Azerbaycan'ın stratejik kalkınma önceliği konulu yazı.

Azerbaycan bugün uluslararası diyalog ve işbirliğinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda Bakü'de düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı ve kapsamı önemli ölçüde arttı. Başkent sürekli olarak enerji forumlarına, küresel insani yardım etkinliklerine, çeşitli zirvelere, COP29'a, WUF13'e, İslam Kalkınma Bankası grubunun yıllık toplantılarına ve diğer prestijli uluslararası platformlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinlikler Azerbaycan'ın uluslararası güven kazandığının ve küresel gündemde önemli bir yer edindiğinin önemli göstergeleridir. Farklı siyasi sistemleri ve farklı çıkarlara sahip devletlerin temsilcilerinin Bakü'de aynı masada bir araya gelmesi, ülkemizin güvenilir bir diyalog platformu olarak kabul edildiğini teyit etmektedir. Çağdaş uluslararası ilişkiler sisteminde güven en değerli siyasi sermaye olarak kabul ediliyor. Azerbaycan, dengeli dış politikası, uluslararası yükümlülüklerine bağlılığı ve yapıcı işbirliğine verdiği önem sayesinde bu sermayeyi oluşturmayı başarmıştır. Bugün ülkemiz yalnızca bölgesel olarak değil, daha geniş bir coğrafyada karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmeye katkıda bulunan devletlerden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda modern dünyada devletlerin uluslararası prestijinin yalnızca ekonomik ve askeri güçle belirlenmediğini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Kültür, eğitim, spor, insani işbirliği, çok kültürlülük ve dinler arası diyalog gibi faktörler de bir devletin yumuşak gücünün temel unsurlarıdır. Azerbaycan uzun yıllardır bu alanlarda aktif bir politika izleyerek uluslararası insani yardım girişimlerini desteklemekte ve farklı kültürler arasında köprü görevi görmektedir.

Ülkemizin coğrafi konumu da bu süreçte önemli bir avantaj yaratmaktadır. Doğu ve Batı'nın, Kuzey ve Güney'in kesişme noktasında yer alan Azerbaycan, farklı bölgeler arasındaki ekonomik, siyasi ve insani ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu jeostratejik konum, ülkenin uluslararası etkinlikler için cazip bir yer olarak seçilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Azerbaycan'ın küresel etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması aynı zamanda ülkenin organizasyon yeteneklerinin modern altyapısını ve güvenli ortamını da göstermektedir. Bu tür platformlar ülkenin uluslararası itibarını güçlendirmenin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmak, yatırımları çekmek ve Azerbaycan'ı küresel ölçekte tanıtmak için ek fırsatlar yaratmaktadır.

Tüm bunlar Azerbaycan'ın sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke olmakla kalmayıp küresel diyaloğu teşvik etmeye katkıda bulunan, farklı çıkarları uzlaştırabilen ve uluslararası işbirliği için güvenilir bir platform sağlayan etkili bir aktör haline geldiğini göstermektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: 24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
1: Azerbaycan-Almanya ekonomik ilişkileri ve Azerbaycan'ın artan stratejik rolü. Azerbaycan ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdi. Son 5 yılda ticaret hacmindeki %68'lik artış taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini göstermektedir. 2025 yılında belirli bir düşüş kaydedilmiş olsa da genel büyüme dinamiklerinin korunması işbirliğinin sürekli gelişimini teyit etmektedir. Bu işbirliğinin temel direklerinden biri enerji sektörüdür. Azerbaycan'ın Almanya'ya doğal gaz ihracatına 2026'dan itibaren başlaması ve arz hacminin 2027'den itibaren yaklaşık 2 milyar metreküp'e çıkarılması ikili ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu yalnızca ticaret hacminde bir artış anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortak olarak konumunu daha da güçlendireceği anlamına gelir. Milletvekili Elçin Mirzebeyli bu hususta şunları diyor.
2: Almanya belli olduğu gibi dünyanın üçüncü en büyük iktisadiyatı, Avrupa'nın birinci iktisadiyatı sayılır ve tabii ki böyle bir ülkeyle, özellikle gayri enerji sektöründe öz iktisadiyatını kurmuş bir ülkeyle Azerbaycan'ın emektaşlığı ülkenin gayri neft sektörüne, gayri enerji sektörüne demeli investisyonların yatırılması, masif teknolojilerin cəlb edilmesi bundan da kifayet kadar büyük ehemmiyete malik olan bir faktördü.
1: Aslında Azerbaycan'ın Avrupa için önemi sadece doğal gaz hacimleriyle ölçülmez. Başlıca avantajı ülkenin uzun vadeli sözleşmelere olan bağlılığı, güvenilir bir tedarikçi imajı ve siyasi risklerden arınmış bir enerji ortağı olarak şekillenmesidir. Avrupa'nın enerji güvenliği stratejisinde giderek daha önemli bir rol oynayan ortaklar da tam olarak bunlardır. Bunun yanı sıra Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin geleceği sadece enerjiyle sınırlı değil. Yeşil enerji, hidrojen üretimi, endüstriyel işbirliği, dijital teknolojiler, ulaşım, lojistik ve Karabağ'daki yeniden yapılanma projesi yeni işbirliği alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda enerji sektöründe ortaya çıkan ortaklık, diğer ekonomik sektörlerdeki yatırım ve teknoloji alışverişini hızlandırmak için de bir katalizör görevi görebilir. Dolayısıyla Azerbaycan ve Almanya arasında kurulan yeni işbirliği modeli yalnızca iki ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirmeyi, tedarik yollarını çeşitlendirmeyi ve bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi de amaçlayan stratejik bir ortaklık olarak değerlendirilebilir.

Karabağ ve Doğu Zengezur, Azerbaycan'ın stratejik kalkınma önceliği. Azerbaycan'ın total bütünlüğünün tam olarak sağlanması ve bölgede ortaya konan barış girişimleri, Güney Kafkasya'da yeni siyasi ve ekonomik gerçekliğin şekillenmesinde etkili olan başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur politikası üç ana başlık altında değerlendirilebilir. Güvenlik ve egemenliğin yeniden sağlanması, sürdürülebilir barış stratejisi ve ekonomik yeniden entegrasyon. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanması, devlet egemenliğinin güçlendirilmesi açısından tarihi bir başarıdır. Bu sürecin sonucunda bölgede uzun yıllardır süregelen belirsizlik ortadan kalktı ve devlet yönetiminin kurumsal mekanizmaları yeniden şekillendi. Ülkemizin bölgede barışa yönelik girişimi uluslararası alanda da yakından izleniyor. Resmi Baku Ekonomik İşbirliği'nin genişletilmesine iletişimin açıklandı.

açılmasını ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin korunmasını öncelik olarak sunmaktadır. Kalıcı barışın sağlanması, Güney Kafkasya'nın ulaşım, enerji ve ticaret açısından daha bütünleşik bir bölge haline gelmesini mümkün kılabilir. Başlıca yönelimlerden biri özgürleştirilmiş bölgelerin yeniden inşasına yönelik yatırımlardır. Karabağ ve Doğu Zengezur'a bugüne kadar yapılan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım bölgenin ekonomik dönüşümüne verilen stratejik önemi göstermektedir. Bu yatırımlar çerçevesinde uluslararası havaalanları, otoyollar ve demiryolları, enerji altyapısı, su temini sistemleri, konut kompleksleri, okullar ve hastaneler inşa ediliyor. Özellikle akıllı köy ve akıllı şehir konseptlerinin uygulanması, bölgenin modern teknolojiler temelinde gelişmesine hizmet etmektedir. Devam eden inşaat çalışmaları Karabağ ve Doğu Zengezur'un gelecekte Azerbaycan'ın önemli ekonomik kalkınma merkezlerinden biri haline gelmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Karabağ'ın zengin tarımsal potansiyeli, turizm fırsatları, yeşil enerji kaynakları ve transit geçiş noktası konumu uzun vadede ekonomik aktivitenin artmasına yol açabilir. En önemli konulardan biri nüfusun geri dönüşünün ve sürdürülebilir yerleşimin sağlanmasıdır. Şu anda Karabağ ve Doğu Zengezur'da yaklaşık 90 bin kişinin yaşıyor olması büyük dönüş programının gerçek sonuçlar verdiğini gösteriyor. Eski zorunlu göçmenlerin anavatanlarına kademeli olarak dönüşü, bölgedeki sosyal istikrarın ve normal yaşamın yeniden kurulmasının başlıca göstergelerinden biridir. Bölgelerinde uygulanan restorasyon politikası yalnız yıkımın ortadan kaldırılması olarak değil, aynı zamanda yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması olarak da görülmelidir. Altyapı projeleri, yatırım programları, nüfusun geri dönüşü ve barış gündemi Azerbaycan'ın bölgedeki uzun vadeli stratejik vizyonunu ortaya koymaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

yeri gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil halkımızın dünenı, bugünü ve sabahıdır. Dilimize devlet kaygısı oldukça yüksek seviyededir.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Acılamak, acı söz demek, zehirlemek, sancmak, birine acı söz deyip kalbini incitmek. Acımak, acı olmak, acı dad vermek, acılaşmak, tünt dad vermek. Acımak, yazığı gelmek, yüreği yanmak, rehmi gelmek, merhamete gelmek, təəssüf etmek, heyfslənmək.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dih yabak hazvay. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbey qara. Seahat dinci qaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Azərbaycan dirilik filin devirdin köng. Azon nüködüş ne? Putkan nüköd layısan iyuldin zoğudaz Heydar Aliyon. Azərbaycanda siyasi hükumat dal atun. Çirkedin ayamdar tarihte çehi vakıya hesabzu. İ tarihtez Azərbaycan din avaraminin milli juğ atun. Gücülükünün ve gelecek devletin aslotu çirvilin. Bine esigayç av kez kıymet kuzu. Azon nüködüş ne? Putkan nüköd layısa layıvillik Azərbaycan eseri madara kuluk kumay. Respublika erkasattir. Heydar Aliyon rehber verildi. Kılet hay reform ayrı neticede ülke agrar Respublika Lay Birlik Fenway Respublika Diz Elkana. Azur nüködüş ne putkan nüküd, azur nüködüş ne kutkan nüvad layı sara ve şer aldız iyi senayedin kârkana yar kardik kutuna hasilun gihen şarına Azerbaycan din mahsullar dünya din sudur aldı ülke diz rakuriz gatunla. Nafta din senayesi gillayt gürne, siyi fabrik ve zavadar ise güne infrastruktur ve likfinin ekonomik potensial para artuharına. Millettin Mikil, Nagif Hamzayev Alahanova. Heydar Aliyeva tehsil ve ilim ve lik rakuriz ne devletin pri Ariyet rekler kaysadas kez kıymet kana. İyi aile ve yuvan peşedin mekte var yaratmışna. Azur aldı Azerbaycan ve cihil eserdin. Nüfuz avay tehsildin pipara. Cüreba peşeyir ay tehsil kaçuz rakurna. İyi siyaset de gelecek suyerin Azerbaycan din peşekar milli kadarın potansiyel kalıp daha tümüz vacib bir hergana. Milli her din kadrar hazur ni rekeyni vacib kamar vihena. Cemşid Nakhçıvanski din turnik koy her din mektep aradalgoni aslı tuçur Azerbaycan din yarak koy kuvatar kalıp daha tuna Çehir ol puanı. Çehir liderdi milli juvilin masva didedin çal hünüz ildin kıymet kuzayı. Kenin yukuz prezident İlham Aliyev Kilevaz Heydar Aliyvan avaran vilin reh agal onu aldı davamışıza. Hayd aldı suqud iyul anzor nüködüş nüfutkan nüködla hayiz Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hükumat din digiş valva milli hıkaç hünün devletçi vilin

Klassik şair Süleyman Han Çəxitor. Hele can alamaz adam doğar veri eser din edebiyat din paydaq diz elbenay. Şair din eser arz udur aldı gazep adan çalar diz el buyurnay. An veri dünya diz seylifenay. Şair div için dünya digiş raydılar kuluk. Adan doğar diker amuk dayvala on patal. Hi on kırar kiliz kudnay. Maaş kala da stal Süleyman'an tornih galay bağda adan büste signa. Anzur nüködüviş ni yaxsun zerdila Yusuf Bakudin kino studi di stal Süleyman'an ömür din rekiz va yaratmışın rüzdalı karnoy. Mani ik aradal koyza torganay hudoş denli film çıguna. Anzur nüködüviş ni putkan nüködla Yusuf adan torz eser din poşta din marka çaptaya kudna. Komünizm proyekti koz şair din şiir rikayni adançalar istikürnay mani rikay ibarattir albom hazurna. Dağustan'da stal Süleyman'an toralay sarayonova. Edebiyatın rekayçı agal unar kazanmışay Dağustan veriz Respublikanın stal Süleyman'an torunik kalay hukumatın premiye guzu. Adan torce hukumatın lezgi dram teatr Şumud Nisa Küçeyirva. İdlay gheri Rostov Don, Kiev, Omski, Donetski, Tula, Elista, Volgograd, Novorossiyski, Alma Atakdin, Şehera Küçeyiriz şair din torganu. Astrahan'da adan toralay gimi ava. Sagafun aldı şair Rikera Amuk Dayval Amun Patal Gızaf Kırar Kile Tuhan va ve Madni Tuhuz va. Maksim Gorki di Stal Süleyman Akay Lahay Gafar. Stal Süleyman'a zaz ancak savaz va Amay buruzni lap heyran iday hay batlu eser ona. İlk el kişin diyecir ama olluk özü kastı. Prezidium da atsokna üçün şiirar tükürüz hik buzarar yüzürüz koş koş savay da zaz akunay. Akba adakad layviş isan homera in şiirar insan heyran ceday teherde fasahatlu dizk elnay. Süleyman kitin payez edin cevahirar yaratmışız ala onar ava insanar küne hıh. Mikhail Sholokhov. Lizgi şiirattik gelkoz vayburu Stal Süleyman'an payezedin duğular tayin arun adan şiirattin çal cirun patal çekitir kolak tuhanı kanzı. Stal Süleyman halk diviçi aradizgan vay. Sovet hükumatin beri de çeki hürmet kazanmış noy. Halisan halk din çeki şairi kaytir. Hayı halk din muradar adan şadvilerin hacalatar şairdi gızaf eserlu ziyik alıp din mani şiiriz el kurnay. Rasul Hamzatov. Süleyman aldı çi dağlar qaqan hül derifan va. Ada masabur kez ilim din universitetar kütahnaç. Ömür din universitetar kelna. Am lap qısan kar çi day lejber. Qül va çilin masa nəmet har hasil day ustardir. İgramiye bakal zaybır gilazakçı klasik şair Stal Süleyman'an saşımız şiir kö agakarsı. Bekreni viç katıray kadı. Bazı hayvan viç viçelay fida ya sabur diyeceğiz. Alat nazal pant işelay itim val abur diyeceğiz. Çil ve hida kuru hülüz. Sazat tekoyez viçin giliz. Marfadin yad atay huluz. Gürgenni sambur diyeceğiz. Har ahmaqtih jeda sahuh, higra khada adav rahuh, daim vichiz nagvar ni muh, kutaday ahur diyeciz. Vichin kırar hayla düzmiş, gayri bur tezcez begemmiş.

lavğa şairdiz. Nel iz ve ona akır, ik ödni versit diciz. Avar kavha iz öler, juk ek oş esit diciz. Uç gerek ya akun lavğa, teçir lavaz yurt ni yurğa, ju hisabiz dünyat kavha, erkek ni dişit diciz. İz vana zurba damah, katuz dejez jik'i qavah, yuk aludmir, xkaciz çarx, yekedni bitit diciz. Rik'e avaz yeke qastar, jez kanz harsa xeren ustar, guz va juvaz muhmandin tuar, fereni eğit diciz. Xabar tuşiz, yağiz qaqra, gan yalu guz zavay para, aqor mirju şah dağlara, ağadni vinit diciz. Gafil yavun yargal mires, çara tejez xali kerez, gile kuna patak eğez, kurudni itzit diciz, Süleyman çukamir azab, guz tejer dağ vası cevap. Kaç kaç hanla, heren kebab, hürektin şit küt diciz.

İgrami yaba kalzay bur hayda altışı gelin yıkan günü kilize katına günü kün patal hazır aydı zon roza zuhra babaya sahra kün kökoler kargeni kuray dik erni şat kuray.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan'ın küresel işbirliği merkezi olarak yükselen rolü adlı yazı, Azerbaycan-Almanya ekonomik ilişkileri ve Azerbaycan'ın artan stratejik rolü başlıklı konuşma, Karabağ ve Doğu Zengezur, Azerbaycan'ın stratejik kalkınma önceliği konulu yazı.

Azerbaycan bugün uluslararası diyalog ve işbirliğinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda Bakü'de düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısı ve kapsamı önemli ölçüde arttı. Başkent sürekli olarak enerji forumlarına, küresel insani yardım etkinliklerine, çeşitli zirvelere, COP29'a, WUF13'e, İslam Kalkınma Bankası grubunun yıllık toplantılarına ve diğer prestijli uluslararası platformlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinlikler Azerbaycan'ın uluslararası güven kazandığının ve küresel gündemde önemli bir yer edindiğinin önemli göstergeleridir. Farklı siyasi sistemlere ve farklı çıkarlara sahip devletlerin temsilcilerinin Bakü'de aynı masada bir araya gelmesi, ülkemizin güvenilir bir diyalog platformu olarak kabul edildiğini teyit etmektedir. Çağdaş uluslararası ilişkiler sisteminde güven en değerli siyasi sermaye olarak kabul ediliyor. Azerbaycan, dengeli dış politikası, uluslararası yükümlülüklerine bağlılığı ve yapıcı işbirliğine verdiği önem sayesinde bu sermayeyi oluşturmayı başarmıştır. Bugün ülkemiz yalnızca bölgesel olarak değil, daha geniş bir coğrafyada karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmeye katkıda bulunan devletlerden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda modern dünya

nasip bir yer olarak seçilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu jeostratejik konum ülkenin uluslararası etkinlikler için cazip bir yer olarak seçilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Azerbaycan'ın küresel etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması aynı zamanda ülkenin organizasyon yeteneklerinin modern altyapısını ve güvenli ortamını da göstermektedir. Bu tür platformlar ülkenin uluslararası itibarını güçlendirmenin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmak, yatırımları çekmek ve Azerbaycan'ı küresel ölçekte tanıtmak için ek fırsatlar yaratmaktadır.

Tüm bunlar Azerbaycan'ın sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke olmakla kalmayıp küresel diyaloğu teşvik etmeye katkıda bulunan, farklı çıkarları uzlaştırabilen ve uluslararası işbirliği için güvenilir bir platform sağlayan etkili bir aktör haline geldiğini göstermektedir.

Azerbaycan. Azerbaycan eşidirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: 24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
1: Azerbaycan-Almanya ekonomik ilişkileri ve Azerbaycan'ın artan stratejik rolü. Azerbaycan ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdi. Son 5 yılda ticaret hacmindeki %68'lik artış taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini göstermektedir. 2025 yılında belirli bir düşüş kaydedilmiş olsa da genel büyüme dinamiklerinin korunması işbirliğinin sürekli gelişimini teyit etmektedir. Bu işbirliğinin temel direklerinden biri enerji sektörüdür. Azerbaycan'ın Almanya'ya doğal gaz ihracatına 2026'dan itibaren başlaması ve arz hacminin 2027'den itibaren yaklaşık 2 milyar metreküp'e çıkarılması ikili ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu yalnızca ticaret hacminde bir artış anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortak olarak konumunu daha da güçlendireceği anlamına gelir. Milletvekili Elçin Mirzebeyli bu hususta şunları diyor.
2: Almanya belli olduğu gibi dünyanın üçüncü en büyük iktisadiyatı, Avrupa'nın birinci iktisadiyatı sayılır ve tabii ki bile bir ülkeyle, özellikle gayri enerji sektöründe öz iktisadiyatını kurmuş bir ülkeyle Azerbaycan'ın emektaşlığı ülkenin gayri neft sektörüne, gayri enerji sektörüne investisyaların yatırılması, müasir teknolojilerin cəlb edilmesi bakımından da kifayet kadar büyük ehemmiyete malik olan bir faktördü.
1: Aslında Azerbaycan'ın Avrupa için önemi sadece doğal gaz hacimleriyle ölçülmez. Başlıca avantajı ülkenin uzun vadeli sözleşmelere olan bağlılığı, güvenilir bir tedarikçi imajı ve siyasi risklerden arınmış bir enerji ortağı olarak şekillenmesidir. Avrupa'nın enerji güvenliği stratejisinde giderek daha önemli bir rol oynayan ortaklar da tam olarak bunlardır. Bunun yanı sıra Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin geleceği sadece enerjiyle sınırlı değil. Yeşil enerji, hidrojen üretimi, endüstriyel işbirliği,

Dijital teknolojiler, ulaşım, lojistik ve Karabağ'daki yeniden yapılanma projesi yeni işbirliği alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda enerji sektöründe ortaya çıkan ortaklık, diğer ekonomik sektörlerdeki yatırım ve teknoloji alışverişini hızlandırmak için de bir katalizör görevi görebilir. Dolayısıyla Azerbaycan ve Almanya arasında kurulan yeni işbirliği modeli yalnızca iki ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirmeyi, tedarik yollarını çeşitlendirmeyi ve bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi de amaçlayan stratejik bir ortaklık olarak değerlendirilebilir.

Karabağ ve Doğu Zengezur, Azerbaycan'ın stratejik kalkınma önceliği. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanması ve bölgede ortaya konan barış girişimleri, Güney Kafkasya'da yeni siyasi ve ekonomik gerçekliğin şekillenmesinde etkili olan başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur politikası 3 ana başlık altında değerlendirilebilir. Güvenlik ve egemenliğin yeniden sağlanması, sürdürülebilir barış stratejisi ve ekonomik yeniden entegrasyon. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanması, devlet egemenliğinin güçlendirilmesi açısından tarihi bir başarıdır. Bu sürecin sonucunda bölgede uzun yıllardır süregelen belirsizlik ortadan kalktı ve devlet yönetiminin kurumsal mekanizmaları yeniden şekillendi. Ülkemizin bölgede barışa yönelik girişimi uluslararası alanda da yakından izleniyor. Resmi Bakü, ekonomik işbirliğinin genişletilmesini, iletişimin açılmasını ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin kurulmasını öncelik olarak sunmaktadır. Kalıcı barışın sağlanması, Güney Kafkasya'nın ulaşım, enerji ve ticaret açısından daha bütünleşik bir bölge haline gelmesi mümkün kılabilir. Başlıca yönelimlerden biri özgürleştirilmiş bölgelerin yeniden inşasına yönelik yatırımlardır. Karabağ ve Doğu Zengezur'a bugüne kadar yapılan yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım bölgenin ekonomik dönüşümüne verilen stratejik önemi göstermektedir. Bu yatırımlar çerçevesinde uluslararası havaalanları, otoyollar ve demiryolları, enerji altyapısı, su temini sistemleri, konut kompleksleri, okullar ve hastaneler inşa ediliyor. Özellikle akıllı köy ve akıllı şehir konseptlerinin uygulanması, bölgenin modern teknolojiler temelinde gelişmesine hizmet etmektedir. Devam eden inşaat çalışmaları Karabağ ve Doğu Zengezur'un gelecekte Azerbaycan'ın önemli ekonomik kalkınma merkezlerinden biri haline gelmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Karabağ'ın zengin tarımsal potansiyeli, turizm fırsatları, yeşil enerji kaynakları ve transit geçiş noktası konumu uzun vadede ekonomik aktivitenin artmasına yol açabilir. En önemli konulardan biri nüfusun geri dönüşünün ve sürdürülebilir yerleşimin sağlanmasıdır. Şu anda Karabağ ve Doğu Zengezur'da yaklaşık 90 bin kişinin yaşıyor olması büyük dönüş programının gerçek sonuçlar verdiğini gösteriyor. Eski zorunlu göçmenlerin anavatanlarına kademeli olarak dönüşü, bölgedeki sosyal istikrarın ve normal yaşamın yeniden kurulmasının başlıca göstergelerinden biridir.

ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde uygulanan restorasyon politikası yalnız yıkımın ortadan kaldırılması olarak değil, aynı zamanda yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması olarak da görülmelidir. Altyapı

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.